Sen geri hazırıp harcam dişi Türkçe dişi Polisi varım sergöz Ben cire hamis türlü biz tabi Şirin kaygisi zahmı Şirin kaygisi zahmı Hamile türlü kuala biz kari Kari Hamile türlü Kuala biz kari Kari Otakşı

kucamı uvadru, ramadan sitfus. Çev simre, mogitan imdru. Rucak çuknit, sirvaruz da sitfus.

am sigoarul la tgirta. Ravkna tu bevri, gavida tseli. Ravkna tu isev, arahar chemi, chamchi techeli.